Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum.

Tek reklam. Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458-211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan

0: gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan Çiğ Köfte'de. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Kafes PlayStation reklamları

0: Şahin olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Gülistan doku soruşturması

0: kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın göçmenlik davasındaki duruşması görüldü. Mahkeme Altaş'ın avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde üzerinde NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi ibaresi bulunan öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu iddia eden görsel belge ve içeriklerin sahte olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet BE-200 uçağı gönderileceğini duyurdu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından omuz omuza etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dışı sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa. Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Balcı kardeşlerden diyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Pop 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
8: 5 numara.
9: Bırak diyor akışına.
7: 4 numarada Umur Doma Zor.
8: 4 numara.
9: İnan ki zor kalabilmek.
7: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
7: Sıla Hayran 2 numarada.
8: 2 numarada. 2 numara.
9: Hep mi ıska insanız usta. Anla bir kez beni tende susta.
7: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
8: 1 numara.
10: Kaçamadım iyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
7: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
11: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: E sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Uluçayır Göleti Sulama Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen Uluçayır Göleti Sulama İnşaatı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında üreticilerin arazilerini modern sistemle sulayabilmesi için boru hattı serim işlemleri gerçekleştiriliyor. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki binlerce dekar zirai arazi borulu sistemle sulanacak. Söz konusu yatırım faaliyeti kapsamında arazide yürütülen hummalı çalışmalarda şu ana kadar 21.671 metre boru döşenmiştir. Çoruh Nehri kıyısında bakımsızlık tepki çekiyor. Bayburt'ta kent merkezinden geçen Çoruh Nehri kıyısındaki yürüyüş yollarında oluşan tahribat, çevreye bırakılan atıklar ve kontrolsüz şekilde büyüyen yabani otlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar ve aileler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgede uzun süredir bakım ve onarım çalışması yapılmadığı belirtildi. Kent sakinleri, oluşan görüntülerin Bayburt'un şehir estetiğine zarar verdiğini ifade ederek ilgili kurumların bölgede çalışma başlatmasını istedi. Bayburt'ta yakıt yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı. Bayburt'un Uğrak Köyü mevkiinde benzin yüklü bir tırın kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Araklı-Bayburt istikameti çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken sürücü hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri ve idari ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak adli tahkikat başlattı. Bayburt'ta Tarım Müdürlüğü anız yangınlarına karşı uyardı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki üreticilere yönelik anız yangınlarına karşı bir uyarı açıklaması yaptı. Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, hasat sonrasında tarlalarda kalan sap ve kök kalıntılarını temizlemek amacıyla başvurulan yakma yönteminin tarım topraklarına ve orman varlığına zarar verdiğini ifade edildi. Yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin bu yöntemi kullanmaması gerektiğini belirtti. Bayburt'ta su kaynaklarına yönelik çalışmalar ele alındı. Bayburt İl Su Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda kentteki su kaynaklarının etkin kullanımı, kuraklıkla mücadele, modern sulama sistemleri ve tarımsal kirliliğin önlenmesi konuları ele alındı. Resmi kurum amirleri ve teknik ekiplerin yer aldığı koordinasyon toplantısında geçen yılın verileri incelenerek yeni dönem planlaması yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
6: Hangi şarkılar çıkmış?
7: Hangi şarkılar çıkmış?
6: Hangi ilginç olaylar olmuş? İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
8: Merhaba, ben olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
6: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyince ben Balamir Yıldız. Haftanın tam merkezinde harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Yepyeni bir aydayız. Tarihler 1 Temmuz'u göstermekte. Havalar sıcak, içinizi serinletecek şarkılar sizlere eşlik edecek bulunduğunuz yer her neresiyse. Efendim biz başlıyoruz. Balamir Yıldız Instagram adresinden program süresi boyunca bana mesaj gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı. Harika bir çarşamba günündeyiz. Şimdi ilk kez 48 takımla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi ve son 32 turuna geçildi. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup aşamasında 72 maç oynandı ve bu mücadelelere söz konusu 3 ülkede toplam 16 şehirde ev sahipliği yapmış. Turnuvanın ilk 72 maçında rekor sayıda seyirciye ulaşılmış. Bu arada grup karşılaşmalarını tam 4.644.549 kişi stadyumdan izlemiş. Bu sayı mevcut koltukların %99,7'sinin dolduğu anlamına geliyor bu arada. Bunun yanı sıra maç başına da ortalama 64.508 seyirci sayısı yakalanmış. 210 ülke ve bölgeden grup müsabakalarını takip etmek için Kanada, Meksika ve Amerika'ya gelmiş. 1994 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika'da kırılan 3,5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekoru da geride bırakılmış. Ayrıca 25 Haziran tarihinde 426.834 seyirciyle de tek bir günde kaydedilen en yüksek turnuva seyirci sayısına da ulaşılmış. Duyduk duymadık demeyin. Evet, müzik diyoruz, devam edeceğiz birazdan, burada kalın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Hanımlar beyler, şimdi Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yalçın Tatlısu, çeyrek asırda kahvehanelerde renkleri solan okey taşlarını hazırladığı boyalarla renklendiriyor efendim. Evet, işçi emeklisi kendisi, 59 yaşında. 26 yıl önce ticaretle uğraştığı dönemde kahvehanelerde zamanla renkleri aşınan okey taşlarını boyayarak ek gelir sağlamaya başlamış. Kocaeli'nde başladığı mesleğini zamanla Sakarya, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'e de taşımış Tatlısu. Binlerce kahvehanelerdeki taşları özel olarak hazırladığı eski tip selülozik oto boyalarıyla yeniden renklendiriyor. Şu an yalnızca Kocaeli, Sakarya ve Yalova'daki kahvehanelerde hizmet veriyormuş Tatlısu. Para kazanmaktan çok dostluk ilişkileri üzerine kurduğu işini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Evet, 4000 kahvehanedeki taşları renklendirdiğini söylüyor. Mesleği 2000'li yılların başında başladığını anlatmış. Yıllar içinde kahveci esnafıyla güçlü bağlar kurduğunu da dile getiriyor. Uzun yıllar işte Kocaeli dışında Manisa, İzmir, Sakarya, Bursa ve Yalova'daki kahvehanelerde de hizmet vermiş. Bir takımı boyamak 80 liraymış. Evet, bir takım okey taşının 3 kere boyanabildiğini söylüyor bu arada. 80 liraya boyadığı bir takımı da yaklaşık yarım saatte bitirdiğini belirtiyor. Evet, gayet güzel bir kazanç kapısı değil mi? Tek bu işte tabii. Bu yüzden işlere de yetişemiyormuş. Ama mesela mesleğini gelecekte devredebileceği bir çırak aradığını da söylüyor. El becerisi olan insanları incitmeyin. İşini severek yapacak bir genç bulursam bu mesleği öğretmek isterim de demiş. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Efendim, yapay zeka gün geçmiyor ki hayatımıza daha çok nüfuz ediyor. British American Tobacco yaptığı açıklamada düzenleyici zorluklar ve geciken lansmanlar nedeniyle maliyetleri düşürmek ve kârları arttırmak amacıyla yapay zeka destekli bir dönüşüm programını hızlandırırken iş gücünü yaklaşık %20 oranında da azaltmayı planladıklarını belirtmişler. Evet, tütün devi 5500 çalışanın işine son vereceğini ve 3500 pozisyonu da 3. taraf firmalara devredeceğini açıkladı. Bu durum toplamda 9000 çalışanı etkileyecek. Yeniden yapılanma en büyük pazarı olan Amerika'yı kapsamıyor. Maliyet tasarrufu programının şirket yöneticileri bu adımın şirketi daha çevik, maliyet disiplini ve teknoloji odaklı hale getireceğini de söylentilerine ekliyorlar. Evet, yapay zeka sadece bu firmada 9000 çalışanı etkiliyor. Duyduk duymadık demeyin, devam edeceğiz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim mutlaka geçtiğimiz günlerde haber bültenlerinde izlemişsinizdir ya da sosyal medyada. Rize'de bir kişi ahşap arabasıyla hız denemesi yapıyor ve 79 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medyadan paylaşınca sürücüye ceza kesiliyor ve aracına da el konuluyor. Evet, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görülen araçla yapılan sürüşe ait görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte tabii ki ilgiyle karşılandı bu görüntüler. Görüntülerin hızla yayılması üzerine ise ekipler harekete geçerek inceleme başlatıyorlar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda da aracın sahibi ve sürücüsü Muhammed Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanıyor. Bu arada ahşap araç muhafaza altına alınmış, el konulmuş, olayla ilgili idari sürecinde sürdüğü öğrenilmiş. Evet, ilginç ama bir o kadar da eğlenceli görüntülerdi. Hanımlar beyler, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Sorumsuz yer kovan tik tak, tik tak.

Efendim, Haziran ayının o kendine has enerjisini doruk noktasına çıkaran gökyüzünün en büyüleyici görsel şölenlerinden birini yaşadık. İki gün önce Çilek Dolunayı 2026 yılının Haziran ayında gerçekleşti. Bu güçlü dolunay adını Kuzey Amerika'daki yerlilerin çilek hasat zamanından alıyor. Astrolojik olaraksa tam bir hasat, yüzleşme ve netleşme dönemini simgeliyor efendim. Evet, gökyüzünde ay ve güneş karşı karşıya gelirken hayatımızda da gizli kalmış duygular, ertelenen kararlar ve bitmesi gereken döngüler su yüzüne çıkıyor. Bu dönemde bastırdığımız ne varsa görünür olacak. Peki bu güçlü ve dönüştürücü enerjiler burçları nasıl etkileyecek? İsterseniz biraz onlara bakalım, onlar üzerinde konuşalım. İlk olarak Koç burcundan bahsedeceğim. Evet, bu dolunay sizin iş hayatınızda ve kariyer basamaklarınızda uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığını alma zamanını gösteriyor. Bir projenin sonuna gelmiş, iş değiştirebilmiş ya da üstlerinde beklediğin o kritik konuşmayı yapabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinizi netleştirin efendim. Koçlardan sonra boğa ve yükselen boğalardan bahsedeceğim. Hayata bakış açınızı tazeleyen bir dolunay. Bu dolunay devam eden bir mahkeme, akademik bir süreç ya da yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa nihayete erebilir. Zihindeki sınırları aşmak, yeni bir eğitime başlamak ya da aniden bir seyahat planı yapmak isteyebilirsiniz. İnandığınız değerliği sorguladığınız ve vizyonu genişlettiğiniz bir dönemdesiniz. Evet, bu bölümde son olarak ikizler ve yükselen ikizlere bakalım. Bu dolunay onlar için de derin ve kriz yönetimli geçebilir. Finansal olarak banka kredileri, borçlar, vergi ya da eşin, ortağın parası ile ilgili konularda netleşmeler yaşanacakmış. Duygusal anlamda ise sizi aşağı çeken korkularınızla yüzleşip küllerinizden doğma zamanı diyoruz. Birazdan yengeçle devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: sana itirazım var.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Kahramanmaraş merkezde 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güney ili Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
6: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, Oğlak Dolunay'ını yaşadık geçtiğimiz gün. Burçları etkisinden bahsediyordum. Yengeç'e gelmiştik. Yengeç ve yükselen yengeçler. Işıklar senin tam karşındaki evde yanıyor yengeç. İlişkilerinde ya tamam ya devam aşamasına geldin artık. Sorunlu giden bir partnerlik evre değiştirip bitebilir. Ya da yalnızsan ciddi sorumluluk getiren yeni bir ilişkiye de adım atabilirsin. Yengeçler için de paylaşımımız bu. Aslan ve yükselen aslanlara bakalım. Çilek Dolunay'ı sizin iş ve günlük yaşam düzeninizi tamamen masaya yatırıyor. Birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili gizli durumlar net. İş yükün artabilir ya da yeni bir çalışma projesini tamamlayabilirsin. Bu dönemde bedenine iyi bak diyor astrologlar. Başaklardayız. Başak ve yükselen başaklar. Gökyüzü seni sahneye çağırıyor sevgili Başak. Flörtöz ilişkilerinde taşlar yerine oturuyor. Kalbini çarptıran biri varsa bu ilişki ciddiyete binebilir ya da belirsizlikler son bulabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen başaklara da müjdeli haberler gelebilirmiş efendim. Ve terazideyiz. Terazi ve yükselen teraziler, bu dolunay vurgusu senin en mahrem alanında, yani evinde gerçekleşiyor sevgili terazi. Aile içi gizli kalmış bir gündem çözüme kavuşabilir. Ev alım satımı, taşıma, tadilat ya da aile büyüklerinin sağlığıyla ilgilenmen gerekebilir. Dikkat! Ve akrepler, evet sevgili akrepler ve yükselen akrepler, zihniniz çok yoğun. Telefonların susmayacağı bir dolunay sizi bekliyor. Kardeşlerin, kuzenlerin ya da yakın akrabaların, evet bunlarla ilgili konu netlik kazanabilirmiş. Bir anlaşma, sözleşme ya da ticaret projesinde imza aşamasına da gelebilirmişsin. Evet devam edeceğiz birazdan yaylarla ama önce müzik, sonra buradayız.

Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz. Oğlak Dolunay'ının burçlara etkisinden bahsediyorduk. Yay burcuna geldik. Yay ve yükselen yaylar parasal konularını düzene sokma zamanı sevgili yay arkadaşlarım. Evet, kendi kazancın, maaşın ya da yatırımlarla ilgili beklediğim bir haber bu dönemde gelecek. Yeni bir kazanç kapısı aralanabilecek. Evet, plansız büyük bir harcama da gündeme gelebilir bu arada. Maddi konuları netleştirirken kendi yeteneklerinize olan inancınızı da sorgulamanız gerekiyor. Ve sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, Dolunay sizin burcunuzda parlıyor sevgili oğlak. Yani bu dönemin başrolü sizsiniz. Hayatının geneline dair çok radikal kararlar alabilirsin. İlişkilerini, kariyerini ve hayattaki duruşunu baştan aşağı yenileme arzusu duyacaksınız. Fiziksel görünümünde değişiklikler de yapabilirsiniz bu arada. Dış dünyaya karşı kendinizi çok daha net ve güçlü ifade etme zamanı. Ve sevgili kovalar ve yükselen kovalar, bu dolunay senin kontrolün dışındaki bir alanda gerçekleşiyor. Evet, arkandan dönen bazı sinsi oyunlar, dedikodular ya da saklanan sırlar aniden önüne düşebilir. Korkmam, çünkü bu süreç senin temizlenme ve arınma dönemin. Ruhsal olarak yalnız kalmak, meditasyon yapmak ve iç dünyandaki yüklerden kurtulmak sana iyi gelebilecek. Son olarak sevgili balıklara bakacağız. Balık ve yükselen balıklar, evet, sosyal çevrede, arkadaş gruplarında bir turnusol kağıdı etkisi yaşanacakmış. Gerçek dostların kim olduğunu göreceksiniz. Bazı insanlarla da aranıza mesafe koyacaksınız. Öyle bir dönem, geleceğe dair kurduğunuz bir hayalin, üye olduğunuz bir derneğin ya da toplumsal bir projenin meyvelerini de toplayabilir misiniz sevgili balıklar? Evet, bu dolunay burçları nasıl etkileyecek bahsettik. Devam edeceğiz birazdan.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, pek çok kişi gün boyunca farkında olmadan bazı ürünlerin yaydığı kimyasalları soluyor. Özellikle küçük ve yeterince havalandırılmayan alanlarda kullanılan bu çubuklu oda kokuları havadaki bazı uçucu bileşenlerin yoğunluğunu arttırabiliyor. Bu nedenle de uzmanlar ürün seçerken yalnızca kokuya değil, içeriye de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Evet, çubuklu oda kokuları içerdikleri uçucu organik bileşikler sayesinde bulundukları ortama sürekli koku yayıyorlar. Doğru, bu bileşikler arasında limonen, bazen türevleri, etanol ve farklı sentetik koku vericiler yer alabiliyor. Bazı maddeler havadaki ozonla etkileşime girerek formaldehit gibi solunum yollarını tahriş edebilecek bileşiklerin oluşmasına da neden olabiliyor. Özellikle astım, alerji veya kronik solunum yolu hastalığı bulunan kişiler bu kimyasallara karşı daha hassas olabiliyorlar. Uzun süre yoğun şekilde maruz kalınması, işte boğazda yanma, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı ve gözlerde tahriş gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor efendim. Bu belirtiler her kullanıcıda görülmese de risk tamamen göz ardı edilmemeli. Evet, çocuklar ve evcil hayvanlar da etkileniyor. O yüzden ürün satın alırken içerik bilgisinin açık şekilde paylaşılması büyük önem taşıyor. Tabii bunların da incelenmesi bizler tarafından önemli. Duyduk duymadık demeyin. Kaç kere

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
4: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz harika bir çarşamba gününde. Şimdi vücudun biyolojik saatini destekleyen küçük dokunuşlar enerji seviyemizi yükseltmenin en pratik yolları arasında yer alıyor. Özellikle güne doğru bir başlangıç yapmak isteyenler için doğal yöntemler kahveye yüklenmeden de daha dinç hissetmenin kapısını aralayabiliyor. Evet, sabah sersemliğini azaltmanın en etkili yollarından biri uyanır uyanmaz bir bardak su içmek. Unutmayın, gece boyunca susuz kalan vücut sabah saatlerinde sıvıya ihtiyaç duyuyor. Su tüketimi dolaşımın desteklenmesine katkı sağlayabilir ve kendinizi daha canlı hissetmenize yardımcı olabilir. Ardından perdeyi açıp şöyle birkaç dakika gün ışığından faydalanmak da önemli bir adım. Doğal ışık vücudun uyanıklık döngüsünü düzenleyen biyolojik ritmi destekliyor. Mümkünse kısa bir balkona çıkmak veya pencere önünde vakit geçirmek bile fark yaratabilir. Hafif esneme hareketleri ya da 5 dakikalık kısa bir yürüyüş kan dolaşımını hızlandırarak kasların harekete geçmesini sağlayacak. Ve kahvaltıda protein içeren besinlere yer vermekte gün boyu enerjinizi korumanıza destek olur. Yumurta, yoğurt, peynir veya birkaç avuç çiğ kuru yemiş gibi seçenekler kan şekerinin daha dengeli seyretmesine katkı sağlayabilir efendim. Duyduk duymadık demeyin. Böylece sabah sersemliğinizi anında sona erdireceksiniz. Devam edeceğiz biraz daha.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, sarılmak bilimsel olarak neden insana iyi geliyor? Bazen tek bir sarılma uzun süren bir konuşmadan daha güçlü bir etki bırakabiliyor. Zor bir günün ardından sevilen birine sarılmak yalnızca duygusal bir rahatlama sağlamıyor. Bedenin verdiği fizyolojik tepkileri de olumlu yönde etkileyebiliyor. İnsan bedeni sıcak ve güven veren bir temasa düşündüğümüzden çok daha farklı yanıtlar veriyor efendim. Bilimsel araştırmalar sarılmanın yalnızca anlık bir mutluluk hissi oluşturmadığını, stres seviyesinden kalp sağlığına kadar birçok alanda etkili olabileceğini ortaya koyuyor efendim. Evet, sarılmanın en dikkat çekici etkilerinden biri bağlanma hormonu olarak da bilinen oksitosin salgısını arttırması. Bu hormon kişiler arasında güven duygusunun güçlenmesine katkı sağlarken kaygı hissinin azalmasına da yardımcı olabiliyor. Yakın birine sarıldıktan sonra hissedilen huzur duygusunun arkasında büyük ölçüde bu biyolojik mekanizmada bulunuyor. Fiziksel temas aynı zamanda stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesinin düşmesine de destek olabiliyor. Kortizolun uzun süre yüksek seyretmesi gerginlik, uyku sorunları ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarla ilişkilendiriliyor ve kısa süreli ve samimi bir sarılma bile vücudun gevşeme tepkisini harekete geçiriyor. Kalp sağlığı üzerinde de dikkat çeken sonuçlar var bu arada. Bazı araştırmalar sevilen biriyle kurulan güvenli fiziksel temasın kalp atış hızını dengelemeye ve kan basıncının kontrolüne katkı sağlayabileceğini de gösteriyor. Duyduk duymadık demeyin. Birazdan veda için karşınızda olacağım, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
2: 5 numara.
3: Bırak diyor akışına.
1: 4 numarada Umur Doma Zor.
2: 4 numara.
3: İnan ki zor kalabilmek.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
1: Sıla Hayran 2 numarada.
4: 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Hep bir ıska, insanız usta. Anla bir kez beni, sen de susta.
1: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
6: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
1: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.
7: Kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme. Ben sana hasretim.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Perdenin Ardındakilerin özgün melankolik dokunuşu ve Mela Bedel'in samimi şarkı yazımı Dünyanın Yalanları isimli şarkıda bir araya geldi. Şarkı yayınlandığı andan itibaren de sevilenler arasına girmeyi başardı. Listemizde bu hafta 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Perdenin Ardındakiler ve Mela Bedel İşbirliği ile Dünyanın Yalanlarını dinledik. Geldik 19 numaraya. Listemizde bu hafta 19 numarada Sefo var. Sefo yeni şarkısı Yine Seni Severdim'de melankolik bir aşk hikayesini modern trap ve rap dokunuşları ile işliyor.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Oğuzhan Koç, Bunun Adı Aşksa vardı. Şarkı listemizdeki yerini koruyanlardan. 17 numarada ise Yalın'dan Akşamüstü dinledik. 16 numaradayız Tuğba Yurt. Güçlü vokali ve pop müziğine getirdiği kendine özgü yorumuyla Bu Son Olacak da dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkının sözleri duygusal derinliğiyle tanınan Mela Gürbey tarafından kaleme alındı. Müziği İlker Bayraktar imzası taşıyor. Düzenlemede ise Tarık İster'in sade ama vurucu dokunuşları dikkat çekiyor. Şarkı bu hafta yeniden listemizde 16 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop filmi devam ediyor. 15 numarada Tantaşçı gidişatı vardı. 14 numarada ise Bengü'den Ya Sen gidip de dinledik. Ümit Sayın işbirliğiyle şarkının aslına sadık kalınarak yeniden yorumlanan Ya Sen gidip de listemizde 14 numaradaydı. 13 numaradayız. Murat Boz ve Melek Mosso'nun Kolay Değil isimli düetleri en çok dinlenenler arasında bu aralar yine. Sürpriz işbirliği olarak öne çıkan ve büyük merak uyandıran proje kısa sürede dinleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Söz ve müzik Murat Boz'a ait. Şarkı listemizde 13 numarada. Geçin.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Uluçayır Göleti Sulama Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen Uluçayır Göleti Sulama İnşaatı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında üreticilerin arazilerini modern sistemle sulayabilmesi için boru hattı serim işlemleri gerçekleştiriliyor. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki binlerce dekar zirai arazi borulu sistemle sulanacak. Söz konusu yatırım faaliyeti kapsamında arazide yürütülen hummalı çalışmalarda şu ana kadar 21.671 metre boru döşenmiştir. Çoruh Nehri kıyısında bakımsızlık tepki çekiyor. Bayburt'ta kent merkezinden geçen Çoruh Nehri kıyısındaki yürüyüş yollarında oluşan tahribat, çevreye bırakılan atıklar ve kontrolsüz şekilde büyüyen yabani otlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte

0: birlikte çocuklar ve aileler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgede uzun süredir bakım ve onarım çalışması yapılmadığı belirtildi. Kent sakinleri, oluşan görüntülerin Bayburt'un şehir estetiğine zarar verdiğini ifade ederek ilgili kurumların bölgede çalışma başlatmasını istedi. Bayburt'ta yakıt yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı. Bayburt'un Uğrak köyü mevkiinde benzin yüklü bir tırın kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Araklı-Bayburt istikameti çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken sürücü hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri ve idari ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak adli tahkikat başlattı. Bayburt'ta Tarım Müdürlüğü anız yangınlarına karşı uyardı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki üreticilere yönelik anız yangınlarına karşı bir uyarı açıklaması yaptı. Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, hasat sonrasında tarlalarda kalan sap ve kök kalıntılarını temizlemek amacıyla başvurulan yakma yönteminin tarım topraklarına ve orman varlığına zarar verdiğini ifade edildi. Yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin bu yöntemi kullanmaması gerektiğini belirtti. Bayburt'ta su kaynaklarına yönelik çalışmalar ele alındı. Bayburt İl Su Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü Başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda kentteki su kaynaklarının etkin kullanımı, kuraklıkla mücadele, modern sulama sistemleri ve tarımsal kirliliğin önlenmesi konuları ele alındı. Resmi kurum amirleri ve teknik ekiplerin yer aldığı koordinasyon toplantısında geçen yılın verileri incelenerek yeni dönem planlaması yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
8: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Hande Yener ve Madrigal İşbeli ile Ego dinledik. 11 numaradaysa Hande Ünsal'dan Halim Vardı. Geldik 10 numaraya. Geçmişte İsa Gülümser'in sözleriyle Deniz Seki tarafından yorumlanan İyisin Tabii şarkısının Canım Olmaz Ki versiyonu var. Şarkı yıllar önce Sezen Aksu tarafından yazıldığında eğer bizlere ulaşsaydı Canım Olmaz Ki diyebilecektik. Yıllar sonra bu yorumuna da ulaşmış olduk. Canım Olmaz Ki listemizde 10 numarada. Acının

0: yanacak gibidir. 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

0: Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil isimli duygusal çalışmayı dinledik. Ersay Üner'in 24 Nisan'da yayınlanmıştı bu albümü. 11 yeni şarkıdan oluşuyor. Ruh Hastası isimli yeni albümün ilk single çalışmasıydı Olacak Gibi Değil. 8 numaradaysa Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki dinledik. Ve 7 numaradayız. Blok 3'ün Kayıp Persona albümünden Son Bir Dans bu hafta listemize giriş yapan şarkı oldu ve listemizde 7 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle kıyamam.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada İkilen ve Tuğba Yurt ikilisinden İçiyorum Ederimize dinledik. 5 numarada ise Sıla Hayran vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 4 numaraya. Deryaoğlu Hani isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Emre Ünal'ın objektifine poz veren Derya yeni tarzı ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor bu arada. Şarkının klip senaryosunu da yazıyor Deryaoğlu. Kreatif direktörlüğünü de yine kendisi üstlenmiş. Bir ayrılığın anlatıldığı şarkının klibinde Deryaoğlu ayrılık sürecinde olan bir kadının gün geçtikçe yaşadığı değişimi canlandırıyor. Şarkı listemizde bu hafta

0: Rabarba.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Emre Fel'den Bir Güldün dinledik. 2 numaradaysa Mabel Matiz vardı, Dağılıyorum Olaysız dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Adını eceleyip durdum. Saf mısın kim gülse, avuçlarım açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunus Emre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini isterken duruşma 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez üniversitelerde açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından 81 ilde hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dışı sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan,

0: Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

gece meraklılarının bildiği 90'ların en keyifli şarkılarıyla Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün programa Erkin Koray ile başladık. Fesupan Allah demeyen var mıdır içimizde? Ya da gönül salıncağına binmeyen, kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler diyen de biz değil miydik? Öyle bir geçer zamanki diye az ağlamadık. Hey gidinin Erkin Koray'ı.

Retro'ya haftanın ortasında devam ediyoruz. Sevdan Sevdalım albümünü 2000 yılında çıkardı. Albümün çıkış şarkısı Başımın Belası Gönlüm sonrasında Bora Öztoprak'ın ilk şarkılarından bir tanesi Deli Yar. Şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

dinledik ve retroya Tarık'la devam ediyoruz. Biri bizi gözetiyor. Namı diğer BBG evi hem yarışmacıları hem de formatıyla bir dönem en çok konuşulanlar arasındaydı. İşte bu yarışmadan çıkan Tarık'ın ilk albümü Of Deli Gönül'le devam edeceğiz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Instagram oylamanızda belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

0: Günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifm.tr.
1: Retro devam ediyor.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

AKT romanı 1995 yılı Gittik Gençliğin Gözyaşı albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Şu Hayatta. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Bu zamana kadar birçok şarkıcı tarafından coverlandı. Biz aslını çalalım dedik. Yeter, şimdi bizim.

0: Reklamlar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
6: Retro devam ediyor.

0: ve sevdam ağlıyor. Retro'nun maalesef bugün de sona geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın ben Eylem Aslan, Retro'da yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.
1: Mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm gözümü.

Metro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Ünefem ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınından herkese merhabalar. Ben Talat Saka. Bilimum Bilim'le bu hafta bir şehri şehir yapan yalnızca yolları, binaları ya da meydanları değildir. Onu asıl yaşatan dili, ezgileri, gelenekleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasıdır. Bugün aslında sadece birkaç halk ezgisini ya da yöresel oyunu konuşmayacağız. Bir toplumun hafızasını, geçmişten bugüne taşınan kültürel değerlerini ve bunların bilimsel yöntemlerle nasıl kayıt altına alındığını konuşacağız. Bayburt yöresine özgü ağız bağırları bize ne anlatıyor? Bu ezgiler yalnızca bir müzik geleneği mi, yoksa yaşanmışlıkların, duyguların ve ortak hafızanın bugüne ulaşan sesi mi? Ve folklor çalışmaları kültürel mirasımızın geleceğe aktarılmasına nasıl bir rol üstleniyor? Tüm bunları konuşmak üzere çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Uğur Doğan hocamız şu anda stüdyoda bizlerle. Bizler hazırız, sizler de hazırsanız Bilimum Bilim başlıyor. Evet kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Hocam öncelikle sizi biraz tanıyalım. Doktor öğretim üyesi Uğur Doğan kimdir? Bir ardından güzel bir sohbeti hemen başlatmak istiyorum.
1: Evet, ben aslen Sivas Divriğiliyim. İstanbul Sarıyer'de doğdum 1987 21 Mart'ında. Bütün öğrenim hayatım İstanbul'da geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Bölümünden mezunum. Devlet Konservatuarı'ndan. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nden pedagojik formasyon alıp 2014 yılında milli eğitime bağlı olarak kadrolu müzik öğretmeni olarak Sivas'a gittim. Yaklaşık 8 sene Sivas'ta görev yaptım müzik öğretmeni olarak. Daha evet. Sonra Denizli'de 2 sene görev yaptım. Evet. Bu süreçte Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisans müzik bölümünü bitirdim, tezli yüksek lisansı. Daha sonrasında da İnan Üniversitesi'nden 2023 yılında mezun oldum. Doktora programından yine müzikle ilgili. Ve 2024 yılının Mart ayından beri Bayburt'ta görev yapıyorum Sanat Tasarım Fakültesi'nde. Kendim bağlama çalıyorum ve halk müziği alanında burada müzik öğretmeni yetiştiriyoruz.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Yıl sonu müsameresi, yıl sonu programında da zaten dinlemiştik. Organizasyonunu sizin üstlendiğiniz bir programdı.
1: Evet, sağ olun. Eksik.
0: Güzel bir programdı. Emeğinize sağlık. Onu da buradan bir kez daha söylemiş olalım. Hocam, şuradan başlamak isterim. Elbette halk müziği ve müziğin çeşitli alanlarında çeşitli çalışmalarınız var. Yani siz buraya ilginiz nasıl başladı? Bir defa buradan başlayalım.
1: Araştırma kısmına mı?
0: Evet.
1: Yani şöyle diyeyim, bu çocukluğumdan beri aslında merak duyduğum bir alandı. Ben kendime müzikal meziyetlerimi geliştirirken özellikle Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yavuz Top ve Muhlis Akarsu gibi büyük değerlerimizi kendime örnek alarak bu işlere girmiştim bağlama icrası konusunda. Daha sonra onların Anadolu'da gizli kalan repertuar hazinesini derleme yoluyla ve kasetleri yoluyla insanlara duyurduklarını fark ettim. Bir gün bunları yapabilir miyim diye kendime o zamanlar sormaya başlamıştım bunu açıkçası.
0: İlk yolculuğumuz ta eski zamanlardan. Tabii. Belki de çocukluğumuzun en kıymetli dönemlerinden.
1: Evet.
0: Peki şimdi biz birazcık bugün ağız bağırını konuşacağız ama nihayetinde bir folklor olayı var. Folklor denilince insanların aklına sadece halk oyunları geliyor.
1: Evet.
0: Aslında folklor tam olarak nedir? Bir de bununla böyle bir girizgah yapalım. Daha sonra hemen ağız bağırına yöneleceğim. Çünkü çok kıymetli, bizim de yani hani düğünlerde ya da işte böyle bir genç toplanmalarında bolca yaptığımız şey.
1: Evet.
0: Ve bunu biraz İncelerken çok da merak ettim. Tabii sizin vereceğiniz cevaplar, bugünkü sohbetimiz çok kıymetli benim için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum böyle karşılandığım için. İsterseniz folklordan başlayalım.
0: Tabii buyurun.
1: Folklor kavramı hayatımıza nasıl girdi? Şöyle diyoruz. Ünlü halk bilimci Alan Dundas'ın belirttiğine göre folklor sözcüğü ilk kez 1846 yılında William Thames tarafından kullanılmıştır.
0: Evet.
1: Kelime olarak. Thames, Ambrose Merton takma ismiyle yazdığı bir yazıda halk edebiyatı veya halkın eski eserleri gibi tanımların yerine bu kavramı önermiş.
0: Evet.
1: 19. yüzyılın ortalarından itibaren ise gelişmeye başlayan folklor disiplinine karşı artan bu farkındalık dönemin romantizm ve milliyetçilik gibi entelektüel akımlarıyla yakından ilişkilidir. Bu milletleri bir arada tutan ortak değerleri araştırma üzerine şekillenen bir disiplin diyebiliriz. Kavram zamanla Avrupa'da farklı isimler almış. Fransızca'da Tradition Populaires, Almanca'da ise Volksunde şeklinde tanımlanan folklor kavramı, İngilizce'deki folklorla evrensel düzeyde yaygınlaşmıştır.
0: Evet.
1: Şöyle kelime anlamı olarak baktığımızda İngilizce'de folk halkı karşılıyor. Lore da bilim, bilgi anlamına, yani halk bilimi anlamına geliyor. Bunun bir bilim olarak Türkiye sahasında, ülkemizde yani tanıtılması ise 20. yüzyılın başına dayanıyor. Bu süreçte Ziya Gökalp'in 1913 yılındaki çalışması, Mehmet Fuat Köprülü'nün 1914 ve Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın da yine 1914 yılında yayımlanan çalışmaları ile Türk toplumuna folklor tanıtılıyor. Şöyle biçimleniyor bizde: Ziya Gökalp ve Fuat Köprülü gibi kurucu isimler halk biliminin sadece sözlü edebiyattan ibaret olmadığını savunuyorlar ve halkın müziğinin ve danslarının milli kültürün en saf kaynağı olduğuna dikkat çekiyorlar. Folklor araştırmaları ise Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan edilmesi sonrasında özellikle kurumsal bir nitelik kazanıyor.
0: Evet.
1: Çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi gereği ulus devletin inşa sürecinde halkımızı bir arada tutan kültürel değerler büyük önem kazanmıştır, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Çünkü genç Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmesi hedeflenen yeniliklerin mutlak bir başarıya ulaşması gerekiyordu. Bunun yolu da milletimizi neşede ve kederde birleştirecek şanlı bir tarihe dayalı milli gurur duygusunun tüm topluma aşılanmasından geçiyordu. Bunu da yapabilmek için ortak bir dil olarak milli bir kültürün yaratılması amaçlanmıştı. İşte bu noktada halk edebiyatı ve halk müziği gibi unsurlar ulusal birer gurur kaynağı olarak ön plana çıkmıştır.
0: Evet.
1: Bu yıllarda yine Cumhuriyet döneminde kurulan çeşitli devlet kurumlarında araştırmacılar yetişti. Anadolu'daki folklor ürünlerinin derlenmesini ve arşivlenmesine çok önemli katkılar sağladılar.
0: Evet.
1: Müzik ve dans kültürümüz açısından tam da bu amaçla tarihi adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra 1926 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı, Belediye Konservatuarı, çok özür diliyorum, eski ismi Darül Elhan daha bilinir, heyetler aracılığıyla resmi Anadolu derleme gezilerine başladılar. Ardından bunu Ankara Devlet Konservatuarı devraldı.
0: Evet.
1: Ve balmumu silindirilere, taş plaklara binlerce halk ezgisini ve oyun havalarını kaydederek arşivlediler ve bizlere taşınmasına vesile oldular. Böylece Anadolu'nun dört bir yanındaki yüzlerce folklor ürünü kaybolmaktan kurtuldu ve sistematik biçimde korunarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. Bizim çalışmamız özelinde konuşursak, bugün aktaracağımız üzere Bayburt yöresi çalışmamız da işte bu köklü derleme geleneğinin günümüzdeki bir devamı niteliğinde diyebiliriz.
0: Anladım.
1: Aslında.
0: Yani aslında bakıyoruz, folklor dediğimiz önceden insanların yaşam şekli, kültür olarak algıladığı bütün halk bilimi dalının bugün günümüze taşınarak birleştirilme noktasında geniş yelpazenin adını koyarsak çok da yanlış bir cümle kurmamış
1: oluruz. Kesinlikle. Hatta lafınızı balla kesiyorum.
0: Estağfurullah, tabii, buyurun.
1: Alan Dundas folklorun çizgisini şu şekilde belirtiyor. Mesela efsaneler, mitler, şakalar, halk hikayeleri, atasözleri,
0: evet,
1: bilmeceler, halk dansları, halk şarkıları ve enstrümantal halk ezgilerini kapsadığını söylüyor. Yani halkın ürettiği, halkın söylene gelen bütün ürünler, işte şarkısı, türküsü, dansıdır, davranış biçimleridir, sosyal normlarıdır. Bunların hepsi folklorun ilgi alanına girmektedir.
0: Yani tabii burada folklor geçmişi anlatırken geleceği de bir nevi şekillendiriyor haliyle.
1: Evet.
0: Şimdi tabii burası çok kıymetliydi çünkü birazdan konuşacağımız ağız bağırları konusunu anlayabilmek için önce folklorun neyi ifade ettiğini de bilmemiz gerekir,
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Böyle bir soruyla size gelmiştim. Aslında biz burada soru cevap şeklinde değil de tabii ki bazı merak ettiğimiz noktaları sizden bilgi alarak şu an dinleyiciyle buluşturmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi programımızın merkezine doğru gelelim. Ağız bağırları diyoruz. Bazı çalışmalarınızı inceledim ben. Bayburt ağız barları ile alakalı gerçekten çok ciddi bir çalışma yapmışsınız.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi eminim Bayburt'ta herkes bunu duyuyordur. Ben aslen Örenceliyim, eski ismi Everek. Bizim köyde de inanılmaz derecede herkes bir araya geldiği zaman ağız barı, düğünlerde böyle yayla şenlikleri olur. Oraya gittiğimizde gençler bir araya geldi mi davul zurnayı kimse aramaz.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetli. Ama ağız barı tam olarak nedir? Diğer halk ezgilerinden farkı nedir? Bir defa bunu konuşalım da.
1: Tamam.
0: Çok kıymetli meraklarım var. Hı-hı. Ve bunları sizden öğrenmek istiyorum
1: tamam.
0: Gerçekten.
1: Tamam. Şöyle bir tanım yapabiliriz. Aslında bunu...
0: Şunu da eklemek istiyorum. Tabii burası önemli. Ya da bir sonraki cümlemde bu eklemeyi yapayım. Çünkü
1: tabii
0: orayı ayrı konuşalım.
1: Evet, şimdi ağız barlarını bütüncül olarak özetlemek gerekirse... öğrendiğim kadarıyla araştırmalardan elde ettiğimiz verilerden yola çıkarsak davul zurna icracılarının çeşitli sebeplerle düğüne katılmalarının geciktiği durumlarda ya da sadıcın ekonomik durumunun davul zurna getirmeye yetmediği durumlarda düğünlerin kesintisiz bir biçimde organize edilmesine olanak sağlayan, kendine özgü ezgisi ve ritmik yapıları olan ve yöre oyunlarının oynanmasını sağlayan, çoğunlukla 7 heceli fakat 11 ve 8 heceli örnekleri de bulunan sözlü halk ezgilerinin Bayburt yöresinde ağız barı olarak adlandırıldığı araştırmamızda tescillenmiş durumda. Öyle söyleyeyim.
0: Evet, peki neden özellikle Bayburt ağız barları dediniz hocam?
1: Şimdi,
0: yani bölgede bilmiyorum baktınız mı hakikaten var mı? Biz Bayburt'tayız, Bayburt'u bildiğimiz için bizim için Bayburt ağız barı. Ama
1: evet,
0: gerçekten siz araştırdınız, neden özellikle Bayburt ağız barı dediniz?
1: Şimdi şöyle, dediğim gibi saha araştırmalarını çok seviyorum. Bu, ben öğretmenken de bunu yapıyordum. Buraya geldiğimde gerçekten hani el değmemiş bir kültür hazinesi olduğunu fark ettim Bayburt'un ve bu beni çok mutlu etti. Hem
0: evet,
1: burada akademisyenlik görevimi yaparken aynı zamanda araştırmalara da koyulabiliyorum. Özgün şeyler de bulabiliyorum. Bu beni çok mutlu etmişti. Ağız barı bu bölgede özellikle yaygın ama örneklerine Erzurum yöresinde de rastlıyoruz. Zaten benzer coğrafyalar,
0: evet,
1: komşu
0: doğru
1: olduğu için
0: doğru.
1: Aynı şeyleri orada da bulabiliyoruz. Ama konumuza gelirsek aslında ben bunu araştırırken samimi konuşmak gerekirse ağız barları üzerinden değil de burada çokça duyduğum sadıç geceleri üzerinden bir araştırma gerçekleştirmeyi planlıyordum. Ki bununla
0: evet,
1: ilgili bir çalışmam da var, yayınlandı yakın zamanda. Bununla ilgili çalışmayı sürdürürken ağız barları kavramı dikkatimi çekti. Bunu nasıl öğrenebiliriz, kimler söylüyor derken sahada tetkik yapmaya başladık. İşte bununla ilgili bize kim kaynaklık edebilir, kim yardımcı olabilir, hı hı, kim yolcu şey yapabilir diye. Bunun üzerine yaptığımız araştırmalarda da Sayın İmdat Sancar'la Çayırköprü Köyü'nden, Vağında,
0: evet,
1: Vağında ismine onunla tanışma şeyimiz oldu ve kendisinin bu konuda gerçekten yetkin olduğunu gördük. Ve sağ olsun bizi kırmadı. Bize de çok güzel kaynaklık etti. Ondan 10 adet eser, özgün eser derledik. Bunları
0: evet,
1: notaya aldık. Nota metnine dönüştürdük. Aynı zamanda uluslararası literatürde folklor, çeşitli folklor kuramlarıyla bunu karşılaştırıp değerlendirdik.
0: Güzel çalışmalar yaptınız.
1: Evet.
0: Yani biraz önce cümlenizde şey dediniz. Araştırmamızda ben sahada olmayı çok seviyorum.
1: Hı hı.
0: Belki de köy köy dolaşıp kaynak kişilerle görüştünüz, hatta İmdat Bey'le de görüştüğünüzü söylediniz.
1: Evet.
0: Şunu da merak ediyorum. Sahada sizi en çok etkileyen an hangisiydi? Ya da unutamadığınız bir hikayeniz var mı? Bu çalışma süresince.
1: Bu çalışma sürecinde mi?
0: Evet.
1: Vallahi ne söylesem, şimdi aslında samimi konuşmak gerekirse.
0: Evet evet.
1: Dediğimiz gibi şimdi biz sadıç geceleri ile ilgili bir çalışmaya girişmiştik. Sağ olsun onda Demirözü'nden Bayburt'un önde gelen davul zurna icracılarından Sayın Serdar Esnek'le görüştük.
0: Evet, Serdar abi.
1: Bu görüşmeyi de Bayder'de yaptık. Müsait bir yer bulamadığımız
0: evet
1: için. Bayder'de de sağ olsun oranın başkanlığını yürüten Fatih Dündar Bey bize, hı-hı, kulak misafiri oldu tabii biz bunları konuşurken. Ek bilgiler verdi. Ve ağız barları lafı, ilk kavramı orada geçtiği zaman kimden öğrenebiliriz, nasıl öğrenebiliriz diye bir sonraki araştırmamız için bir temel atmış olduk. Sağ olsun Serdar Bey bizi kırmadı ve bu konuda değerli bir kaynak tanıdığını söyledi. Ve Sayın İmdat Sancar'la bizi tanıştırdı. İmdat Sancar'a durumu anlattıklarında hemen ertesi günü görüşme teklifimizi kabul etmişti. Ortak bir noktada buluşup
0: çok
1: hem sohbet ettik hem tanışmış olduk hem de kendisinden bu bilgileri toplamış olduk.
0: Yani peki mesela dediniz
1: spontane gelişti
0: evet,
1: yani biraz.
0: Evet. Yani Bayburt dediniz bu el değmemiş kültür mirasının bulunduğu
1: evet.
0: bir şehir gibi gördüm. Ve burada bir çalışma yapmak istediğinizi kendinize hissettirdiniz.
1: Hı hı.
0: Sahada peki en çok etkileyen şey neydi sizi araştırmalarınızda?
1: Araştırmalarımda öyle... beni şahsi olarak etkileyen şey yani bugüne kadar ele alınmamış bir konuyu ortaya çıkarıyor olmak ya da buna vesile olmuş olmak beni çok mutlu etmişti açıkçası.
0: Anladım.
1: Hala da bunun gururunu ve mutluluğunu yaşarım, paha biçilmez benim
0: için. Evet doğru. Bir de çalışmanızda mesela folklorun dört işlevi kuramını kullanmışsınız. Yani
1: evet.
0: işte William Bascom'un bir kuramı bu. Dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Aslında tabii bu kuram biraz derin bir kuram. Yani bakıldığında uzun süre araştırılmış ve bu kuramı gerçekten işleyebilmek için ciddi aşamalardan geçmiş.
1: Evet.
0: Siz de muhtemelen hem sahada... hem farklı alanlarda bu işlemi yaptınız. Bu kuram bize halk kültürünü anlamada ne anlatacak? Yani nasıl, ne anlatıyor? Bir defa bunu konuşalım.
1: Tabii.
0: Aslında bir türkü sadece söylenmiyor ama aynı zamanda bir toplumun da değerlerini işte geleceğe aktarıyor.
1: Evet.
0: Diyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Aynı zamanda isterseniz Bezkım kısmına kısaca teorik bilgiler de vereyim çok sıkmadan sizi.
0: Olur.
1: Bezkım bu işlev kuramını, dört işlev kuramını ilk kez Amerikalı Antropologlar Derneği'nin 27 Aralık 1953 tarihinde Tucson şehrinde düzenlenen 65. yıllık toplantısında dile getiriyor. Ve sonra bu kuram olarak zaten kabul görüyor ve birçok çalışma yapılıyor bununla ilgili. Bezkım'ın öne sürdüğü kuram şu dört işlevi yerine getiriyor folklor ürünleri.
0: Evet.
1: Eğlence, insanlara eğlendirmek, hoş vakit geçirmelerini sağlamak folklorun başlıca işlevlerinden birisidir diyor.
0: Evet.
1: Diğer bir işlevi, ikincisi yani toplumsal baskıdan kurtulma. Şimdi bu işlev toplumda hoş karşılanmayan ya da yasaklanan kimi düşünce, davranış, istek ve arzuların folklor ürünlerinde rahatça dile getirilebilmesine ve anlam bulmasına olanak sağlamaktadır. Üçüncü olarak kültürü ve ritüelleri doğrulama. Yani dini olsun, din dışı olsun toplum tarafından kabul gören pratiklerin bireyler tarafından onaylanmasına katkı sağlamak.
0: Evet.
1: Diğer bir işlevi de özellikle eski zamanda okur yazar olmayan toplumlarda toplumun genel tutum ve ilkelerinin ya da kültürel değerlerinin gençlere aşılanmasını mümkün kılmak. Bezkım'ın perspektifine göre folklor ürünü bu dört işlevi yerine getirmelidir diyor. Şöyle devam edelim. Mesela bu 20. yüzyıl ortalarında öne sürülen bir kuram fakat 2000'li yıllardan itibaren Türk bilim dünyasında da büyük ilgiyle karşılaştığını görüyoruz biz kaynakları
0: evet.
1: incelediğimizde. Özellikle toplanan halk edebiyatı metinleri bu kurama göre karşılaştırmalı biçimde incelenmiş birçok çalışmada şey var mesela Türkiye sahasında işte Nasrettin Hoca fıkralarından Mehter'e, Kaz Gecelerinden Gelin Çeyizi'ne kadar çok geniş bir konu alanında bu kuram uygulanmış. Bizi İlhan Başgöz duayen araştırmacılarımızdan, folklor araştırmacılarımızdan
0: evet.
1: O da Bezkım'ın kuramını tek yönlü bulduğu için sisteme beşinci bir kriter olarak protesto işlevini önermiş mesela. Hani diyor ki Başgöz, halk ürünleri sadece toplumsal düzene uyumu sağlamaz diyor. Aynı zamanda yönetilen zümrelerin ya da bireylerin haksızlıklara ve baskılara karşı sesini yükselttiği gizli veya açık bir protesto mekanizması olarak işlev görür diyor. Hatta 2024 yılında Altın Kaynak ve Aşkaroğlu isimli araştırmacılarımız Bezkım'ın bu kuramına ek olarak da sosyal dayanışma, ekonomik kazanç sağlama, bedensel zihinsel rahatlama sağlama gibi işlevlerinde göz önünde bulundurulabileceğini önermiş. Fakat buna karşın biz çalışmamızda Bezkım'ı temel aldık. Bunu da şöyle açıklayabiliriz size. Derlediğimiz Bayburt ağız barlarının yapısal olarak tam da Bezkım'ın ortaya koyduğu o dört temel işlevle kusursuz biçimde örtüştüğünü görüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Dolayısıyla o kuram üzerinden karşılaştırmak istedik ve öyle yaptık.
0: Yani aslında şunu diyebilir miyiz hocam? Ağızbağırları sadece bir müzik değil, yani bir toplumun hafızasını, değerlerini, tabii, ya da işte yaşam biçimini gelecek kuşaklara taşıyan bir,
1: tabii, kesinlikle,
0: kültür taşıyıcısıdır.
1: Kesinlikle.
0: Nihayetinde bu düğünlerde, imecelerde, asker uğurlamalarda, işte yayla göçlerinde o anı yolculuk geçsin diye, insanlar eğlensin diye, işte yani Beskım'ın,
1: İşte dedik ya, kültürü, evet, ve ritüelleri doğrulama. Bu bahsettiğiniz olguların hepsi birer toplumsal ritüel aslında, evet, baktığımız zaman. Doğru. İşte asker uğurlama olsun, işte araştırmaya koyulduğumuz zamanki Sadıç geceleri olsun ve bunların işleyişini sağlıyor.
0: Evet.
1: Sadece bir halk ezgisi olarak, doğru, bakmamak gerekiyor, doğru, tabii ki.
0: Peki hocam, mesela bazı derlediğiniz ağızbağırlarını, bunları incelerken Bayburt insanının yaşam biçimini hakkında size en çok neyi anlattılar? Yani burası önemli çünkü köy köy gezdiniz. Nihayetinde sahaya indiniz.
1: Evet.
0: Orada bir durum vardı ve sahaya hakim oldunuz. Burası da çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü insanların yaşam biçimlerine göre kaleme aldıkları ağızbağırları var.
1: Evet. Mesela onunla ilgili güzel bir bilgi vereyim o zaman size. Direkt şeyden, Sayın İmdat Sancar'dan geliyor bu.
0: Evet.
1: Şöyle diyeceğiz. Bakın mesela birazdan dinleriz tabii ama şu Bayburt'un Güzelleri isimli bir ağızbarı var.
0: Evet.
1: Şimdi bu ağızbarında Bayburt'un köyleri tek tek sayılıyor ve her bir dörtlüğünde bir köyün kızlarına hiciv yollu takılma söz konusu. Bununla ilgili İmdat Sancar bize şu kıymetli bilgiyi veriyor. Mesela diyor ki bu ağız barında sözü edilen köylerin kızlarının özellikleri anlatılıyor. Mesela eski adı Zargıda olan Gümüşdamla köyünde koyun çok sağılırdı. Oranın kız çocukları ahıra girdikleri zaman ister istemez elbiseleri hayvan pisliğine bulanırdı. O bölge dağlık olduğu için kızları kışın kızakla kayardı. Bunlar da zaten dizelerde geçiyor. Kendisi açıklıyor. Yani
0: evet,
1: sosyal gerçekliğini buradan alabiliriz. Evet. Bir diğer bir örnekte mesela Hasan Kalesi isimli ağız barıydı. Burada, evet, birazdan örneklerini dinleteceğim size. Bununla ilgili de şöyle bir şey anlatıyor. İşte Erzurum Hasan Kale'de askerlik görevini yapan genç bir delikanlının nişanlısının tarafından aktarıldığını söylüyor. Çünkü eserin içerisinde de geçiyor işte Hasan Kalesi'nde bölük yüzbaşısı tarafından çocuk dövülmüş. O da ne ile dövdü, işte palaskayla dövdü falan, bunların hepsini anlatıyor. Baktığınız zaman işte toplumsal, hı-hı, bir yaşantıyı oradan veriyor.
0: Evet.
1: Diğer bir şeyi de bakın şeyde bu ağız barları mevzusunu konuştuğumuz zaman Sayın Sancar bize muhteviyatını kendi ağzından şu şekilde tanımlıyor. İsterseniz kaynağın kendisinden,
0: tabii,
1: de dinleyelim
0: bunu.
1: Bakın diyor ki, ağız barları mutlaka bir olayın üzerine yazılmıştır. Bir geçmişin üzerine yazılmıştır. Bir geleneğin üzerine yazılmıştır. Bir törenin üzerine yazılmıştır. Bir kızın üzerine yazılmıştır. Yazan kişi sevmiş, kavuşamamıştır. Esir düşmüştür. Bir kız kaçmıştır, yazılmıştır. Bir genç kız genç yaşta ölmüştür. Ona yazılmıştır. Bir vurgun olmuş, yazılmıştır. Diyor ki söyleyen, yani türküyü söyleyen kişinin içerisinde bir yaşanmışlık vardır diyor. Söylenen ağız barını dinleyen yöre insanları bu ağız barının neden söylendiğini, ne anlattığını anlar diyor.
0: Evet.
1: Tabii bu kültürü bilenler için diyor. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt havalisindeki insanlar bu türkünün niye söylendiğini anlarlar. Fakat kültüre yabancı insanlar bunları anlayamaz diyor. Nedenini de şuna bağlıyor. Mesela diyor biz ayağa kıç deriz diyor. Ama kültüre yabancı insanlar kış dendiği zaman insanın kaba eti akıllarına geliyor diyor. Hatta bunu bir türküyle örneklendiriyor. Kırım'a giderem kız senin için. Geriye dönersen kırılsın kıçım. Babamı görmedim, bu benim suçum. Yelpaze yelpaze yelpazelendi. Kızları gördükçe can tazelendi diye anlatıyor. Yani bu aslında buradaki kış terimi bahsettiği gibi ayak. Bayburt da buna ayak, evet, dendiğini söylüyor. İşte
0: evet,
1: şimdi
0: doğru.
1: Bayburt kültürünü bilmeyen bir adam orada niye onu diyor diye yadırgayabilir diyor. Aslında anlatmaya çalıştı ve dediği gibi hep yaşanmışlıklar üzerine. Biz şimdi çalışmada kendi bestesine yer vermedik İmdat Sancar'ın ama bir tane söylemişti. Tandıra düşüp yanarak ölen bir gelin üzerine bir ağıt yakmış kendisi.
0: Evet.
1: Bu da bir yaşanmışlık. Ondan etkilendiği,
0: evet,
1: için bunun,
0: doğru,
1: ağı da dökmüş. Ehramcı teyze vardı, ismini unuttum, üniversiteye geliyordu. O Şingah'ta...
0: Sevim Hanım, Sevim Atay.
1: Sevim Hanım, evet. Buradan onu da saygıyla analım. O bir hikaye anlatmıştı işte. Hı-hı. Mesela yanlışlıkla birini mi vurmuşlar, onun üzerine bir ağıt yazılmış falan. Hatta bunu aktarmasan olur mu hocam dedi. Ben şimdi ağız barlarıyla ilgili bir örnek çalışmamız var tabii. Ama yöre envanterini de yakın zamanda çıkartmayı düşünüyorum. İşte o köy köy gezme olayı yeni yeni olgunlaşmaya başlıyor. Çünkü takdir edersiniz ki ben buraya geleli 2 sene oluyor.
0: Evet, doğru.
1: İnsanlarla yeni yeni arkadaşlıklar, dostluklar, yakınlıklar kurmaya başladım. Derken,
0: network'ünüzü yeni geliştiriyorsunuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Biraz zaman alıyor ister istemez. Böyle bağlayabiliriz bunu.
0: Hocam normalde şunu da sormak istiyorum. Şimdi güzel bir çalışma yapmışsınız. İnanılmaz kıymetli. Hem Bayburt açısından hem de kültürel bir çalışma olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi burada şöyle bir bağlantı yakalamak istiyorum. Biraz bireysel bir soru.
1: Evet.
0: Malum UNESCO'nun somut olmayan kültür mirasları anlayışı oluyor. Hı hı. İşte halk müziği, halk oyunları, sözlü anlatılar, hikayeler, ritüeller... vesaire. Bunların korunması gerekiyor.
1: Evet.
0: Aslında sizin yaptığınız çalışma da hem nihayetinde UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras anlayışını birebir neredeyse örtüşüyor.
1: Hayata geçişmiş olduk tabii.
0: Bununla alakalı bir çalışma yapmayı da düşünür müsünüz ilerleyen zamanda?
1: İnşallah. Bunu tabii ki düşünürüz. Neden olmasın?
0: Ya tabii belki şu anda fikirler çok iyi. Başlangıç aşaması belki, hı hı, daha keşfedeceğiniz işte noktalar olacaktır.
1: Evet.
0: Ama böyle bir şey olur, Bayburt'a böyle bir durum kazandırırsanız inanıyorum ki
1: vallahi
0: çok
1: ben
0: daha farklı
1: isterim.
0: Bir noktaya gelir diye.
1: İnşallah.
0: Kültür.
1: İnşallah. Gerçekten hani bunu geçiştirmek için söylemiyorum, tüm kalbimle söylüyorum. Şimdiye kadar gittiğim, yani şimdi memur olduğum için,
0: evet,
1: ben işte Zara'da görev yaptım, Kangal'a gittim,
0: evet,
1: Denizli'ye geldim, buraya geldim falan. Gittiğim yerlerdeki temaslarımla hep o gittiğim yerlerde araştırmaya değer ne bulduysam, hı-hı, bunlarla ilgili çalışmalar ortaya koymaya çalıştım.
0: Evet.
1: Ve bunu burada daha yoğun yakaladım. Bunu biraz da şeye bağlıyorum. Dejenere olmamış bir toplumsal yapı var. Yani gelenek beslenen, hala o geleneğe,
0: evet,
1: bağlı.
0: Doğru, gelenekçiliğimiz.
1: Gerçekten o insanlık var Bayburt'ta ve bu o kültürün kaybolmamasına sebep oluyor. Aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. O yüzden de araştırmaya değer çok şey bulabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç tane parantez açmak gerekirse
0: tabii
1: buraya
0: ki,
1: geldiğimden bu yana yaptığım çalışmalar üzerine. Mesela mahalli sanatçılardan Mustafa Ağızkoğlu'nun yaşamını ve eserlerini incelediğimiz bir çalışmamız,
0: evet,
1: oldu yine sahada. Dediğimiz gibi Sadıç Geceleri oldu. Aşıklık geleneğinin yaşayan temsilcilerinden Sayın Aşık Süphani ile ilgili yaşamı ve eserleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Kendisini zaten yakından tanıyorsunuzdur.
0: Evet, doğru.
1: Hem irticalen şiir söyleyebiliyor, çalıp söyleme üzerine, hem de aşık karşılaşmalarına,
0: evet,
1: katılıyor.
0: Doğru.
1: Bunlar çok orijinal şeyler. Böyle bir çalışmamız oldu. Bunları yaparkenki kaygımız aynı dediğiniz gibi. Çünkü söz uçuyor, yazı kalıyor. Biz de gittiğimiz yerlere naçizane yapabiliyorsak ne mutlu bize. Küçük de olsa bir değer katabilmek.
0: Yani şimdi çünkü
1: amacımız.
0: Şundan dolayı diyorum, dünyada bununla alakalı benzer örnekler var. İşte İspanya'da flamenko, Gürcistan'da çok sesli,
1: evet,
0: halk müziği, Azerbaycan'da mugam ya da Türkiye'de aşıklık geleneği, Karagöz Mevlevi Sema törenleri, Türk kahvesi kültürü gibi birçok somut olmayan örnek miras altına alınmış.
1: Evet.
0: Bayburt Barı da, Bayburt Ağız Barı da neden alınmasın?
1: Neden alınmasın?
0: Yani
1: tabii
0: olabilir
1: ki.
0: Ya, çünkü şurada şöyle bir durum da var hocam. Yapmış olduğunuz iş şöyle de çok kıymetli. Yani bir türküyü ya da işte bir ağız barını derlemiyorsunuz. Yani Bayburt'ta yaşayan o toplumun hafızasını kayıt altına almış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden burada yani kültür işte biraz daha şöyle korunarak değil de yaşatarak bir adım sonraya aktarmak gerekir.
1: Evet.
0: Yani şimdi bugün İmdat Bey sağ olsun biliyordu, anlattı. Belki bilenler de vardır. Bu programdan sonra belki de size ulaşmak isteyen kişiler de olacak.
1: İnşallah. Çok
0: yani
1: mutlu
0: işte
1: oluruz.
0: Bizim bölgemizde de bunlar vardı.
1: Hı-hı.
0: Belki şöyle,
1: tabii,
0: hikayeleri vardı diye. Bunlar olacaktır. Haliyle yani bu işi bilen son kişinin hayatını kaybettikten sonra bu iş unutulmaya yüz tutacak.
1: Tabii.
0: Ve bir kültür neredeyse yok olacak.
1: Evet.
0: Ya bunun için gelenek yapmış olduğunuz,
1: işte silsile evet, yoluyla devam ettirilmesi gerekiyor.
0: Evet, yapmış olduğunuz iş bu yüzden çok çok kıymetli.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi derlediğimiz ağızbarlarını inceledik birazcık. Biraz da teknolojiyle dönemimize bağdaştıralım. Bugün teknoloji sayesinde her şeyi kayıt altına alabiliyoruz haliyle. Evet. Bu durum kültürel mirası korur mu sizce? Yoksa sözlü kültürün doğal aktarımını zayıflatır mı?
1: Aslında tam bir paradoks var ortada. Evet. Dediğiniz gibi şimdi teknolojinin gelişmesi aslında kayıt altına alınabilmesini sağlıyor tabii. Ama teknolojiyle beraber insan yaşamının gündelik alışkanlıkları da değiştiği için...
0: Evet.
1: Şöyle diyelim mesela Bayburt yöresinden yine örnek vereyim ben size. Düğünler eskiden kış mevsimleri yapılırmış.
0: Evet doğru.
1: Çünkü yazın ekecek, biçecek, onları doğru satacak, parasını ekin toplayacak. Yazın da bu düğün organizasyonunu yapacak ve düğün o kapalı köy odalarında yapıldığı için evet, o samimiyeti yakaladıkları için bahsettiğimiz oyunlar, barlar oynanıyordu belki ama bugün... Baktığımız zaman düğün biçimi değişti değil mi ister
0: evet,
1: istemez? Niye? İnsanlar işte memur oldu, işçi oldu, çiftçilikle geçimini kazanan genç nesil azaldı atıyorum. Gündelik yaşam alışkanlıkları değişti. Topraktan uzaklaştı insanlar. Düğün salonları yaygınlaştı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla düğün yapma biçimi de değişiyor yavaş yavaş. Belki dediğiniz gibi bu bar ağız barlarını seslendiren kişiler nüfusça azaldıktan sonra vadesi yetip Allah gecinden versin vefat ettikten sonra bu geleneğe devam ettiren belki kimse kalmayacak. Ya
0: evet,
1: da artık o noktada başka bir tetikleyici bir şey olacak. Belki biçim değiştirerek günümüzde farklı bir biçime ulaşacak. Öyle de olabilir.
0: Evet. Hocam,
1: kestirmek zor.
0: Doğru. Araştırmalarınızı yaparken kayıtlar aldınız.
1: Evet.
0: O kayıtlardan var mı elinizde?
1: Tabii tabii.
0: Böyle bizimle paylaşmak ister misiniz dinleyicilerimize kısa
1: tabii,
0: kısa?
1: Tabii.
0: Belki onlara da duyurabiliriz.
1: Hı hı.
0: Hazırsa

zeytine benzer sevdiğimin kaşları siyah zeytine benzer sevdiğimin kaşları siniye töktüm tuzu açtı şafak yıldızı siniye töktüm tuzu açtı şafak yıldızı.

0: yarım.
1: Çok güzel ya.
2: Değil mi?
1: Vallahi evet.
2: Şimdi dikkatinizi çekerse Bayburt'un o dil fonetiğini tamamen evet, yansıtıyor. Evet.
1: Aynen
2: Sayın İmdat Sancar.
1: Evet, İmdat amcanın da öyle bir şeyi var. Kesinlikle. Hakikaten. Programlarda filan da sıkça denk geliyoruz.
2: Evet. Şöyle, şimdi bu eser özelinde konuşmak gerekirse.
1: Evet.
2: Yedi heceli mani tipi bir ağız barı bu.
1: Evet.
2: Konu içeriği olarak baktığımızda aşk temasının işlendiği görülüyor.
1: Hı hı.
2: Özellikle Bayburt gibi herkesin birbirini tanıdığı dar yapıdaki topluluklarda bir insanın sevdiğine karşı, hele ki eski zamanlardan bahsediyorsak, duymuş olduğu sevgi, aşk ve muhabbet duygularını toplum içinde açıkta dile getirmesi çoğu zaman hoş karşılanmayabilen bir olgu, biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Fakat bu örnekte olduğu gibi duygular bir ezgi eşliğinde seslendirildiğinde, dile getirildiğinde toplumdaki olumsuz düşüncelerin sönümlendiği söylenebilir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ağız barının eğlence, kültürü ve ritüelleri doğrulama,
1: evet,
2: eğitim işlevlerinin yanı sıra toplum baskısından kurtulama işlevini de yerine getirdiğini bu örnekte görüyoruz zaten aslında.
1: Doğru.
2: Şimdi yani müsaade ederseniz
1: bizim baskımın aslında tam olarak anlatmak istediği dört işler, hı hı, şu an İmdat amcanın bize ağız barında
2: o bir dakikalık
1: da, evet,
2: kayıtta her
1: hepsini
2: şey
1: hissettiriyor.
2: Görülüyor,
1: doğru
2: değil mi? Tabii.
1: Evet, doğru.
2: Mesela
1: var mı yine hocam?
2: Tabii olmaz,
1: tamam,
2: olur mu?
1: Bir tane daha dinleyelim.
2: Olur. En çarpıcılardan mı istersiniz yoksa sırayla?

0: benzer budan da çitaya.
1: Atıfta bulunmuş.
2: Evet ve Sayın Sancar şöyle bir bilgi aktarıyor bununla ilgili bize. Bazen diyor oyunlarda delikanlı delikanlıya türkü atar. O an ortamda bulunanlardan birinin şapkasına, birinin kazağına vesaire.
1: Evet.
2: Bazen de ortamda oyuna katılmayan birisine türkü ile gönderme yapılarak oyuna teşvik edilir diyor. Şimdi burada Bayburt yöre insanı İmdat Bey'in anlattığı bu güzel geleneği türkü atma olarak tanımlıyorlar.
1: Evet.
2: Siz de bilirsiniz bir Bayburtlu olarak. Eser üzerinden konuşmak üzere gerekirse 11 heceli beyitlerin, yani her şey dörtlük değil, evet, bunda iki mısra şeklinde gidiyor. O yüzden beyit diyoruz. Haydin ya Allah, ya Allah, de ya Allah, ya Allah şeklindeki kavuştaklarla birbirine bağlanıyor bu türkü. Yani türkü formunda olduğunu söyleyebiliriz. Bezkım'a göre baktığımızda da katılımcıları oyun oynamaya teşvik etmesi bakımından eğlence ve kültürü ritüelleri doğrulama işlevini rahatlıkla yerine getirdiğini söyleyebiliriz.
1: Evet.
2: Bunun dışında genç bireylere kültürün benimsetilmesi bakımından ise eğitim işlevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz bu ağız barıyla ilgili. Vaktimiz ne durumdadır, şey yapabilir miyiz? Ben bunları sırayla gitmek istiyordum ama
1: hepsini
2: mi
1: hocam? Bir tane daha dinleyelim.
2: Tamam.
1: Bir tane daha dinleyelim. Onun tamam. Üzerine daha sonra çünkü bir iki tane daha
2: aynen.
1: Konumuz var. Onlara da değinelim.
2: Peki,
1: yavaş yavaş.
2: Tamam. Şu o zaman ritmik yapı çeşitliliği bakımından top vurdum kiliseye. İsim olur.

0: Şimdi bu eser üzerinde konuşmak evet. istersek yine yedi heceli mani tipi bir ağız barıyla karşılaşıyoruz. Teknik yapısını incelediğimizde çok özel bir ritmik geçişle karşılaştığımızı evet, söyleyebiliriz. Eser aslında iki bölümden oluşuyor. Ağırlama olarak adlandırdığımız kuramsal açıdan bölümde ilk dörtlüğün dört dörtlük ritimde ve ağır biçimde seslendirilip oynandığını söyleyebiliriz. Zaten Sancar kendisi de o ilk kısmın ağır oynandığını söylüyor ve temponun giderek arttığını söylüyor. İkinci dörtlükten itibaren başlayan iki dörtlük ritmik yapıdaki hoplatma bölümünde ise ezgisel yapıda çok küçük değişiklikler yapılarak oyunun temposu hızlandırılmıştır. Eserin toplumsal işlevine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Çok çarpıcı bir deşarj mekanizması olduğunu söyleyebilirim. Çünkü insanların birbiriyle olan günlük iletişimleri
1: evet.
0: bağlamında değerlendirirsek birine toplum içerisinde hakaret içerikli bir söz söylemek asla hoş karşılanan bir durum değildir. Fakat örnekteki ağız barının son dörtlüğünde dikkat ederseniz bu türden söz öbeklerinin bir performans dahilinde dile getirilmesi başta toplum baskısından kurtulma işlevi olmak üzere demin saydığımız dört işlevin hepsini yani eğlence, kültürü ve ritüelleri doğrulama ve eğitim işlevlerini yerine getirdiğini açıkça söyleyebiliriz bunun
1: evet.
0: için. Ben şurada çok küçük bir ağız barlarıyla ilgili çok küçük bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Tabii
0: demin,
1: tabii buyurun.
0: Söylemeyi unuttum bunu. Bakın ağız barlarının bu çalgısız yapısını düşündüğümüz zaman dünyada da buna benzer örnekler var. Mesela Balkan vokal polifonisi,
1: evet.
0: Kafkasya'daki enstrümansız koro gelenekleri ya da Afrika'daki ritmik vokal dans performansları ile yapısal ve işlevsel açıdan benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz ağız barlar için. Bu yönüyle baktığımız zaman yerel bir müzik pratiğini küresel bağlamda ele alarak dünya müzik atlasına özgün bir mikro veri eklendiğimizi ve alanın uluslararası boyutuna katkı sağladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet doğru.
0: Kesinlikle çok değerli bu açıdan.
1: Aynen öyle. Hocam
0: buyurun.
1: Bireysel bir soru daha sormak
0: tabii.
1: istiyorum. Şimdi Bayburt ağız barı ile alakalı yapmış olduğunuz çalışma sonrasında haliyle Bayburt folklorunu de dolayısıyla dolaylı yoldan incelemiş oluyorsunuz
0: evet.
1: bir kısmını.
0: Hı hı.
1: Sizce Türkiye'de hak ettiği değeri görüyor mu Bayburt folkloru?
0: Şimdi gözlemlediğim kadarıyla samimi konuşmak gerekirse çok güzel bir şehir, çok güzel insanlar, çok sıcakkanlı, evet. çok misafirperver. Ama şehrin geneline baktığımız zaman sanki bir sahipsizlik söz konusu. Yani bunu bir siyasi yönden bir yere çekmek için söylemiyorum.
1: Evet, evet.
0: Biraz yalnız, biraz kaderine terk edilmiş gibi görüyorum ben Bayburt'u.
1: Evet.
0: Yoksa bence daha iyi yerlerde olabilir. Folkloru da öyle, halk bilimi ürünleri de öyle,
1: evet.
0: Halk oyunları da öyle ya da müziği de öyle bir sürü bestesi var. Biliyorsunuz bir dönem Erzurum'a bağlı imiş
1: evet.
0: ve o dönemde Erzurum'un da şeyiyle beraber birçok Bayburt türküsü Erzurum üzerine yazılmış. Mesela Bayburtlu
1: evet, doğru,
0: insanlardan
1: maalesef öyle hocam.
0: Böyle bu noktada
1: Erzurum
0: serzenişler
1: TRT
0: duyuyorum.
1: Radyosu o zaman Hı-hı. işte orada çok baskın olduğu için
0: evet.
1: bütün Bayburt türkülerini neredeyse
0: evet.
1: Allah'tan Binali Selman o zaman Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: O dönem hayattaydı da Binali Selman Bayburtlu olduğu için onun en azından bestelemiş olduğu bazı türküleri
0: evet.
1: işte Mustafa Askalıoğlu onları Bayburt'a yazmışlar.
0: Evet.
1: Yoksa onları da alacaklardı.
0: Değil mi?
1: Valla gerçekten kültürümüz yani
0: kesinlikle.
1: Heba edilecekti.
0: Yani
1: yok
0: gerçekten
1: sayılacaktı.
0: Çok orijinal
1: yani bu
0: tabii
1: unsurlar
0: var.
1: Türkülerle kısıtlı değil. Yemeklerin birçoğu da öyle. İşte
0: İhram
1: ihrama
0: yine
1: tam
0: öyle
1: onu
0: mesela değil
1: diyecektim.
0: mi?
1: İhrama ehramı yani hakikaten diyorlar ki Erzurum ehramı. Neyse ki bunu tescilledik de
0: evet.
1: Orada kurtardık yine Bayburt Üniversitesi'ne. Bu anlamda yapmış olduğu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii sağ olsun.
1: Çok ciddi çalışmalar yapıyor
0: Hı-hı.
1: Bayburt Üniversitesi.
0: Hı-hı.
1: Belki biz şu an yeni yeni radyo aracılığıyla üniversiteyi yapmış olduğu çalışmaların büyük çoğunluğu duyurmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Tabii bilimsel çalışmayı normal vatandaş ya da işte sokaktaki ben nereden bileyim?
0: Estağfurullah.
1: Yani öyle öyle hocam yani şimdi açık konuşmak
0: Ama
1: lazım.
0: anlaşılabilir düzeyde
1: Evet evet.
0: aktarabilmek
1: İşte
0: gerekir
1: şu
0: bence
1: anda
0: tabii.
1: biz onu yapıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Diyoruz ki ÜNEFEM aracılığıyla Bayburt Üniversitesi'nin yapmış olduğu bütün akademik ve bilimsel çalışmaları sokağa indirgeyelim.
0: Evet.
1: Onların da bilmeye ihtiyacı var. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: Bayburt bir pasta ve biz her birimiz bir dilimiz.
0: Evet.
1: Biz çünkü tek başına bir şey ifade etmiyorsun. Ama
0: hep
1: biz
0: beraber
1: aynen öyle
0: anlamlıyız.
1: puzzle'ın
0: Kesinlikle.
1: en kıymetli parçalarıyız.
0: Ve inşallah bir gün Bayburt şehri de Bayburt halkı da o hak ettiği değere kavuşur temennisinde bulunuyoruz.
1: Yani belki yapmış olduğunuz çalışma görünür olma çabası açısından çok kıymetli. Yine dediğim gibi ileride çabalarınız sayesinde Bayburt Üniversitesi aracılığıyla bu bir UNESCO somut olmayan miras statüsüne de değerlendirilirse Dede Korkut'tan sonra en azından bu da yine Bayburt folklorunun, Bayburt kültürünün, halk biliminin tanıtılması açısından ben görünür olacağını düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Acaba siz de öyle mi değerlendiriyorsunuz? Tabii, yoksa farklı çalışmalar da yapılabilir mi bununla alakalı?
0: Tabii ki yapılabilir. Şu anda dediğim gibi network, yani o ağımız, insan ağımız genişledikçe mesela şunları duydum. Demirözü'nde Sayın İmdat Sancar'ın söylediğinden çok farklı ağız barları olduğunu.
1: Evet.
0: Tabii şu an kaynak kişilere ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyorum ama ya da Aydıntepe'de de farklı kişiler olduğunu ya da farklı yerlerde farklı kişiler. Bunları dediğiniz gibi belki Sayın Valiliğimizin sponsorluğuyla, belki üniversitemiz üzerinden bir projeyle yapıp dediğiniz gibi bu sefer köy köy gezip kaynak kişilere ulaşıp onlarla aynı havayı teneffüs edip izinlerini de alarak kayıt altına alıp yörenin envanteriyle ilgili geniş çaplı bir kitap
1: bir
0: yapmayı
1: çalışma
0: aslında düşünüyorum.
1: Yani. İnşallah olur.
0: İnşallah.
1: Ya bu süreçte biz de UNEFEM ailesi olarak elimizden geldiğince size destek vermeye
0: çalışırız.
1: Sağ olun,
0: var olun. Yani bugün tanışmamız da ayrı bir mutluluk kazandırdı bana bu noktada. Çünkü yüz ifadenizden, yaklaşımınızdan anladığım kadarıyla ağız barları konusunda epey bilgilisiniz ya da bizi yönlendirebileceğiniz kişiler olduğuna
1: inşallah
0: inanıyorum.
1: İnşallah diyelim, inşallah
0: hocam. Onu fark
1: hocam.
0: Ettim
1: ve
0: bu beni çok mutlu etti gerçekten.
1: Evet, inşallah. Burada bizim şu an kütüphane müdürümüz var, Cafer Dursun.
0: Hı hı.
1: Kendisi aynı zamanda benim hem köylüm olur. Yani onun da bu konuya çok ilgisi var. Bununla alakalı çalışmalar da yapıyor. Şimdi biz de bir araya, biraz önce program başında söyledim ya, biz bir araya geldiğimizde biz

0: Böyle davul zurna aramayız. Yaylaya gittiğimizde gençler bir araya geldi mi ne yapalım? Yemekler yenildi, çaylar içildiyse kalkın yediğimizi bir eritelim.
1: Maşallah çok güzel.
0: Yani çok videolarımız da vardır böyle. O yüzden bizim bölgemizde de yani hani bizim köyümüzün bölgesinde de ciddi bir ağız barı düşkünlüğü var.
1: Evet.
0: Oradan da tabii oradan da size yardımcı olacağını düşündüğüm insanlar da var. Elbet belki onlarla sizi tanıştırırız. Yine Demirözü'nün de aracı olabileceğimiz birilerini elbette buluruz.
1: Harikasınız.
0: Yani bu bağlamda yeter ki çalışma olsun. Biz tabii. Elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazırız.
1: Çok sağ olun.
0: İnşallah.
1: Eksik olmayın. Biz de elimizden
0: yani
1: geldiğince.
0: Çünkü bizim ortak gayemiz Bayburt.
1: Evet.
0: Bayburt'un görünür ve kıymetli değerlerinin var olmasını
1: tabii.
0: Ve geleceğe taşınmasını. Çocuklarıma ben de anlatmak isterim
1: değil
0: hocam.
1: Mi? Ve bu değerlerle anılsın.
0: Elbette.
1: Bayburt.
0: Şimdi ben
1: kültürel değerleri
0: aynen öyle.
1: Ön planda
0: Mesela
1: olsun.
0: Sadıç
1: Tabii.
0: geceleri diyorsunuz.
1: Evet.
0: Biraz önce bir Sadıç yemeği vardı. Aradılar, davet ettiler. Bir de çok kıymetlidir.
1: Evet.
0: Yani insanlar şunu beklerler. Aranalım. Artık biz dijital çağdayız ama biz dijitalden
1: aramazlarsa
0: sosyal...
1: gidip damadı kaçırabiliyorsunuz değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Yani
1: Şimdi adetlere de
0: gittik
1: girersek.
0: işte tabii onlar oluyor. Yani böyle aman sosyal medyada gördük gidelim olayı olmuyor.
1: Evet.
0: Aranmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bugün işte sağ olsun arkadaşlar beni aradılar. Ha, tabii biz işimiz gereği yoğunluktan katılamadık. Ama bunlar çok kıymetli. Bunların unutulmasını istemiyoruz. Bir de
1: Tabii.
0: çocuklarımıza bunları anlatalım. Bunlar onlar da görsünler. İşte yapmış olduğunuz çalışmalar
1: Evet.
0: Bayburt'un hafızasını belki de bir asır sonraya onlarca asır sonraya taşıyacak.
1: Tabii.
0: Çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Bir özel soru daha sormak
1: Tabii ki
0: istiyorum.
1: buyurun.
0: Sohbet güzel gittiği için
1: Sağ olun o sizin
0: biraz
1: güzelliğiniz.
0: zamanımızı açtık ama önemli
1: Olsun.
0: değil. Sizi çok fazla yormadan.
1: Estağfurullah.
0: Hocam araştırmanız boyunca gerçekten sizi şaşırtan, ya bunu da beklemiyordum dediğiniz bir bulgu oldu mu bu çalışmada?
1: Aslında bu çalışmayı bu folklor kuramıyla ilişkilendirdiğim özel bir bulgu vardı. O da şu ağız barlarından hangisiydi? Hemen bakayım şuradan. Lütfen şey
0: Tabii,
1: yapalım.
0: tabii, tabii.
1: Tüfengim Omuzunda isimli ağız barı.
0: Kaydı varsa onu da dinleyebiliriz
1: Var
0: aslında.
1: aslında.
0: Dinleyelim
1: Sonunda
0: hocam.
1: müstehcen
0: Dinleyelim de onun
1: sözleri de
0: üzerine
1: vardı. Biraz
0: konuşalım.
1: çekindim aslında o yüzden. Hani tabii burada kimseyi yermek değil amacımız. Bunların çok değerli olduğunu
0: Evet.
1: biliyorsunuz ve ben de bunu değeri vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Onu
0: Evet.
1: hissettirmeye çalışıyorum
0: Neyse
1: ama.
0: sonuna doğru hocam siz de.
1: Bunu da şey yapalım.
0: Umuduma
1: Ağız barlarını
0: atı
1: nasıl dile
0: bengim,
1: getirdiğimizi anlatacağım size.
0: umuduma acezerem, bacaları cezerim.

0: Şimdi.
1: Evet hocam. Çok güzelmiş bu arada.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Burada geçen sözler çok dikkatimi çekmişti ve o sırada da dediğim gibi folklorla ilgili kuramsal araştırmalara göz gezdiriyordum. Dediğimiz gibi toplumsal baskıdan kurtulma işlevi demiştik ya, üzerinde çok durduk. Bu eser bende bu ışığı yarattı ve evet. William Bascom'la bir şekilde özdeşleştirdim ben Bayburt Bağrıları'nı. Çalışmamızın metodolojik ve kuramsal temelini bu eser sayesinde attık, onu söyleyebilirim. Eser üzerine de birkaç kelam etmek istiyorum.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi dikkat ederseniz bu ağız barında toplum tarafından ayıplanabilecek normalde, tabii normal şartlarda ya da hoş karşılanamayacak türden düşünce ve davranışların, hatta yer yer hakaret içerikli sözlerin dile getirildiği dikkat çekiyor gördüğünüz evet. üzere. Hatta şöyle söyleyeyim, bilindiği üzere özellikle bizim Türk toplumumuzda yaşam anlayışımıza göre evli bir kadına kocası dışında bir erkeğin ilgi duyması şiddetle karşı çıkılabilecek, ayıplanacak, hatta toplumdan dışlanabilecek bir durumdur.
1: Evet.
0: Bu bağlamda baktığımızda önümüzdeki örnekte ağız barında normal hayatta asla konuşulamayan bu tabuyu bir ezgiyle erittiklerini görüyoruz aslında geçmişte. Eritilerek öncelikle toplumsal baskıdan kurtulma işlevini bu şekilde sağladığını görüyoruz. Onun dışında zaten eğlence mekanımız düğün, insanları sevinçte ve kıvançta bir araya getiren, dolayısıyla oyun oynanmasına vesile olması, yüreğe mal olan oyun mezgilerin gençlere aktarılması bakımından falan yine diğer işlevleri yerine getirdiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi benim temel tetikleyicim toplumsal baskıdan kurtulma işleviyle bu eseri özdeşleştirmemden kaynaklanıyordu. Dediğim gibi, çünkü biz bunu aslında Sadıç Geceleri içerisindeki müzikalite açısından ortaya koyacaktık ama çalışmalarımız, bilimsel çalışmalar, size takdir edersiniz ki 10 sayfa, 12 sayfa, çok evet. bilemediniz 20 sayfayla sınırlı oluyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla zaten Sadıç Gecelerine başladığımız zaman işte o danışık çayından, şundan bundan
1: evet.
0: işte baştan sona kadar işte Sadıç'ın görevidir, içerisindeki sosyal normlar, işte bom oyunu, cız oyunu, İşte kaçak polis oyunu falan, bunların hepsinden bahsettiğiniz zaman
1: evet,
0: bu kısım ister istemez kısıtlanmış oluyordu. Elimde koskocaman bir türkü verisi vardı ve bunu nasıl kullanabilirim, bunu kullanmam lazım, bunu değerlendirmem lazım. Çünkü çok kıymetli, bunu bir şekilde ele alıp kendi özelinde
1: doğru.
0: değerlendirmem gerektiğini düşünüyordum ama konuyu kafamda yerleştiremiyordum. Tabii bunları çaresiz bir şekilde dinlerken, bu türküyü dinlediğimde kafamda bu ışığı yakmıştı. Bunu hiç unutmam yani.
1: Anladım
0: özel
1: hocam.
0: Olarak
1: yani
0: anlatırsam.
1: Bu, herhalde bu türkünün de sizde ayrı bir yeri
0: kesinlikle,
1: olmuş.
0: Kesinlikle.
1: En etkilendiğiniz parçalardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Hocam son olarak bu alanda çalışmak isteyen genç araştırmacılara ne tavsiye edersiniz? Belki bu konuşmalardan sonra ilham alıp, ya hakikaten ben de bununla alakalı bir çalışma yapayım, bir araştırayım belki diyen araştırmacılarımız da olabilir.
0: Evet.
1: Onlara önerimiz ne olur, ne tavsiye edersiniz?
0: Yani çalışma özelinde şunu önerebilirim. Çalışma özeli dışında da önerilerim olabilir.
1: Tabii
0: naçizane
1: ki.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Biliyorsunuz bu araştırma yöreden bizzat derlediğimiz ve notayı aldığımız 10 adet ağız barıyla sınırlandırılmış. Ama daha farklı örneklerinin olduğunu deminki söyleşimizde de açıkça dile getirmiş
1: Evet.
0: olduk. Yörenin bir insanı olarak siz zaten bunu dile getirdiniz bana. Başka kişilerden de bunu duyduk. Bence ilerleyen süreçte araştırma yapmak isteyen arkadaşlar ya da genç insanlar açısından bakarsak, yöredeki diğer ağız barlarının ve farklı halk kültürü ürünlerinin derlenmesi olabilir. Ya da sistematik bir bakış açısıyla metin haline getirilip ortaya konulabilir bunlar. Onun dışında derlenen bu şeyler, dediğimiz gibi demin, Bayburt yöresi için kalıcı bir envanter oluşturulması bakımından araştırmacılara önerilebilir. Çünkü
1: Evet.
0: daha sonra gelecek araştırmacılar da, ya bu bak böyle bir arşiv varmış, bundan faydalanıp ortaya bir şeyler koyabiliriz diye
1: Evet, doğru. En
0: düşünebilirler.
1: azından siz
0: Tabii.
1: yolbaşçılığı
0: Onun
1: yaptınız,
0: dışında
1: geliştirilebilir.
0: tabii bunları dijital arşivleme yoluyla muhafaza edilmesi de ilerleyen süreçteki hem araştırmacılara hem de bu kültüre merak duyan, tanımak isteyen insanlara hızlıca ve kayıpsız biçimde erişebilmelerini kolaylaştıracağı için dijital
1: Evet.
0: arşivlemenin öneminden bahsedebiliriz. Bunun dışında da, yani dediğimiz gibi, yarın ne olacağını bilemediğimiz bir hayatta yaşıyoruz. Allah kecinden versin. Demin de konuştuk aynı kaygılar üzerine. Şimdi Sayın İmdat Sancar belki vefat ettiğinde, eğer biz böyle bir şeyi kalıcı hale getirmeseydik, bir yazı diline aktarmasaydık, doğru, belki onunla beraber bu ezgiler unutulup gidecekti.
1: Doğru, olabilir.
0: Olursa da en azından kaydetmek lazım bence. Hani insan araştırmıyorsa bile bu kayıtlar bir gün bir yerde bir işe yarayabiliyor gerçekten. Evet, büyük bir hazine çünkü.
1: Doğru, tabii ki yani geçmişi geleceğe taşımak için tabii bir şeyler yapmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Dinledikleri için, bizleri dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi konuk ettiğiniz için, bu güzel ortamı bize sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın İmdat Sancar'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum hürmetle. Bize çok değerli katkılar sağladı. Evet. Böyle bir çalışmanın vücuda gelmesi için, bize kaynaklık ettiği için kendisine hürmetlerimi sunuyorum buradan.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. İmde Sancar'a biz de buradan ÜNEFM ailesi olarak bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Ki Bayburt'un folklorunu diyelim, halk bilimini diyelim, artık siz nasıl anlarsanız, taşınmasına, yani hafızalarda yer edinmesine, geleceğe taşınmasına kaynakça olduğu için diyelim.
0: Evet.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün Bilimun Bilim'de aslında Bayburt yöresine ait sadece ağız bağırlarını konuşmadık. Bir kültürün nasıl yaşadığını, nasıl korunduğunu ve gelecek kuşaklara nasıl aktarıldığını konuştuk. Gördük ki bir türkü bazen bir hatıra, bazen topluluğun bir ortak hafızası oluyor. Ve bilimsel çalışmalar sayesinde de bu değerler kayıt altına alınarak geleceğe taşınmaya devam ediyor. Kıymetli çalışmaları ve değerli paylaşımları için Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Uğur Doğan hocamıza da bir kez daha çok teşekkür etmiş.
0: Biz teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: İyi ki katıldınız. Böyle güzel bir programda yer aldınız. Böyle güzel bilgileri bizimle paylaştınız.
0: Sağ olun. O mutluluk bizlere ait.
1: Evet kıymetli dinleyenler, ben Talat Saka. Bilimin konuşulduğu, merakın cevabını bulduğu Bilimun Bilim programında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Uluçayır Göleti sulama projesinde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen Uluçayır Göleti sulama inşaatı projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında üreticilerin arazilerini modern sistemle sulayabilmesi için boru hattı serim işlemleri gerçekleştiriliyor. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki binlerce dekar zirai arazi borulu sistemle sulanacaktır. Söz konusu yatırım faaliyeti kapsamında arazide yürütülen hummalı çalışmalarda şu ana kadar 21.671 metre boru döşenmiştir. Çoruh Nehri kıyısında bakımsızlık tepki çekiyor. Bayburt'ta kent merkezinden geçen Çoruh Nehri kıyısındaki yürüyüş yollarında oluşan tahribat, çevreye bırakılan atıklar ve kontrolsüz şekilde büyüyen yabani otlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar ve aileler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgede uzun süredir bakım ve onarım çalışması yapılmadığı belirtildi. Kent sakinleri oluşan görüntülerin Bayburt'un şehir estetiğine zarar verdiğini ifade ederek ilgili kurumların bölgede çalışma başlatmasını istedi. Bayburt'ta tanker kazası sonrası çevresel riskler incelendi. Bayburt'ta Arpalı Beldesi ile Uğrak Köyü arasında meydana gelen yakıt yüklü tanker kazasının ardından çevreye olası etkilerin belirlenmesi amacıyla olay yerinde teknik inceleme gerçekleştirildi. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri kazanın yaşandığı bölgede saha çalışması yaparak çevresel risklere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İncelemeye İl Müdür Yardımcısı ile İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü teknik personeli katıldı. Ekipler kaza sonucu meydana gelen yakıt sızıntısının çevre üzerindeki olası etkilerini inceleyerek alınan önlemleri değerlendirdi. Bayburt'ta alternatif ürün salepte ilk hasat dönemi. Bayburt'ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yetiştiriciliğine başlanan salepte hasat dönemi başladı. Alternatif tarım ürünleri arasında yer alan salebin üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturması ve bölgedeki tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor. İspir Grup yolunda altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor. Bayburt İl Özel İdaresi, kent genelinde yürütülen yol yapım ve altyapı yatırımları kapsamında yaklaşık 25 köyün ortaklaşa kullandığı İspir Grup yolunda asfalt serim faaliyetlerine başladı. Güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yol genişletme, zemin iyileştirme ve dolgu işlemleri yapılmaktadır. İl Özel İdaresi yetkilileri, ulaşımın aksamaması için sahadaki altyapı hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını ve asfalt öncesi son düzenlemelerin devam ettiğini ifade etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
3: 5 numara.
2: Dört numarada Umur Doma Zor. Zor.
3: Dört numara.
4: İnan ki zor kalabilmek.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın üç numarası.
3: Üç numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp girse de.
2: Sıla Hayran iki numarada. İki numarada.
3: İki numara.
4: Hep mi ıska insanız usta.
2: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın bir numarası.
3: Bir numara.
5: Kaçamadım, iyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
2: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlatın.
7: Manifest PlayStation reklamları sunar.
8: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
9: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
10: Balcı Kardeşler'den dev kampanya.
8: her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
10: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
11: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
12: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

Da hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Kulaktan kalbe.

0: ben de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı.
1: Son 2 3 onu gör.

0: Tek reklam.
1: Düğün olsa da efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
3: Kulaktan kalbe UniFM.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklam

aşk tuttu elinden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cebimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elinden.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam attı. 0850 360 18 64. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kal.

someone.

salıncak kurduğum ağaç. Sen hayatımın hepsisin. Sen benim ağaçtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren biçimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

açar benden başka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka. Henüz layık değilken tomurcu kadar aşka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.